compass points out in all directions. From this moment

0: we may still be there.
1: Radyo 90.2. Radyo 90.2.

and so it is. The colder water. The blower's daughter. The pupil.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Monterey, Kaliforniya'da 16-18 Haziran 1967 tarihinde gerçekleşiyor. Bu aşk yazı denilen Summer of Love döneminin başlangıcı kabul ediliyor ve rock müziğin küresel bir harekete dönüştüğünü kanıtlayan da ilk büyük uluslararası pop festivali oluyor, Monterey Pop Festivali.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tamide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Bazen hiç tanımadığın insanlarla aynı şarkıya eşlik edersin. Aynı repliğe gülersin. Aynı anda alkışlarsın. Çünkü sanat farklı hayatları aynı duyguda buluşturur. Bazı anları unutulmaz kılan da budur. Sen de bu deneyimin parçası ol. Sanata yaklaş. Paribu Art.

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: ...23 Temmuz 2011... Amy Winehouse 27 yaşında Londra'daki evinde hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Adile Sultan Ev Yemekleri.
0: Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
4: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo X'te Şarkıları yayında. Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: The Sisters of Mercy 40 yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin en özgün seslerinden biri. Post-punk ve gothic rock temeli üzerine psikedelik dokular, metal hard rock etkileri ve dans odaklı ritimler ekleyen grup Dominion, Lucretia My Reflection ve Temple of Love gibi klasiklerle kendine has sound'unu kuşaklar boyunca taşımaya devam ediyor. The Sisters of Mercy 14 Eylül akşamı Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Gülşah Güray.
1: Gülşah Güray yayında.
0: 96.2.
2: 96.2.
1: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Leclerc Radyo Eksen'de.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is-

0: acentelerimizde.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sundu.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: I lost myself on a cool damp night.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: 19. yüzyıldan bahsedeceğim ama çok fazla oralarda kalmayacağım ama o dönemin rockstarları Avrupalı besteciler. Ve onlar da İstanbul'a gelip Osmanlı padişahlarına konserler verirler. Dediğim gibi çok fazla buralarda durmayacağım ama Franz Liszt'ten özellikle bahsetmek istiyorum. Avrupa'da Liszt-O-Mania, Liszt çılgınlığı fırtınasının estiği dönemde 1847'de Sultan Abdülmecid'in davetiyle İstanbul'a gelmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Liszt-O-Mania'da tanıdık geliyordur belki. Şu anda Radyo Eksen dinleyenlerine Phoenix'in böyle bir şarkısı vardı hatırlarsınız. Grup üyeleri Franz Liszt'i tarihin ilk gerçek rock yıldızı olarak görüyorlar ve bu şarkılarında da onun ikonik karizmasıyla müziğini harmanlayarak atıfta bulunduklarını zamanında verdikleri bir röportajında anlatıyorlardı.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç,

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: ...23 Temmuz 1961... Depeche Mode'un kurucu üyesi, keyboardisti ve söz yazarı Martin Gore, İngiltere, Essex'te dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Veronica Swift Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de. Zazazoo.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 90.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Soğuk Savaş döneminde caz diplomasisi yürütüyor. Caz diplomasi. Ve bu kapsamda İstanbul'da da konserler düzenleniyor. Caz kültürünün temelini atan en kritik olaylardan biri de bu konserler oluyor. Bu caz diplomasi denilen şey de devletlerin caz müziğini kültürel bir yumuşak güç aracı olarak kullanarak diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi ve kendi ideolojilerini, özellikle özgürlük, demokrasi, kültürel çeşitlilik gibi ideolojilerini barışçıl yollarla tanıtması. Dizzy Gillespie orkestrasıyla birlikte, ki orkestrada o dönemde Quincy Jones da yer alıyordu, 1956 senesinde İstanbul ve Ankara'da konserler veriyor. Anlatılanlara göre konserin en unutulmaz anı Gillespie ve orkestrasının Türk dinleyicilere sürpriz yaparak İstiklal Marşı'nı caz formunda çalması oluyor. Bu turne Türk cazının efsane trompetçisi Muvaffak Mefi, falay ve kontrabasçı Selçuk Sun gibi yerel yeteneklerin de Gillespie tarafından keşfedilmesini ve uluslararası caz sahnesine adım atmalarını sağlıyor.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek.
4: Reklam.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Ayrıca detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Broken Social Scene açtı ikinci saati. Kanadalı topluluktan 9 yılın ardından yeni bir albüm geldi bu sene. Remember the Humans isimli 6. albümlerinden dinlediniz The Call. Yine Toronto'dan bir grupla devam ediyoruz. Always sırayı alacak. 2022 senesine ait 3. albümleri Blue Rave'de yer almıştı. Tom Verlaine.

96.2 Radyo Eksen. Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

28 Ağustos'ta hem Chrome adlı bir albüm hem de Love Buzz isimli bir EP yayınlayacak olan Ty Segall'dan yeni bir single geldi. Chrome albümünden ikinci single oldu paylaştığı Running to Nowhere. Ty Segall takibinde 80'lerde varlık göstermiş olan İngiliz topluluk The Sound sırayı alacak. 1981 senesine ait From the Lion's Mouth isimli ikinci albümlerinden The Fire.

Bu sene başlarında yayınladıkları bir single, Avustralyalı topluluk Rolling Blackouts, Coastal Fever ve Sunbird in London takibinde 1979 yılından Electric Light Orchestra klasiğiyle devam edeceğiz. İlk albümleri Discovery'de yer almıştı 1979 senesinden. Last Train to London.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: 112 112
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

2 Ekim'de çıkaracakları ikinci albümlerine ismini veren şarkıyı dinlediniz. Londralı topluluk Fat Dog ve Cancel Me I'm Tired. New Order'la devam ediyoruz yine. Perfect Kiss.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden

96.2 Radyo Esen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Kurucusu olduğu Milk Records'ın kapanması ve aynı zamanda memleketi Melbourne'den Los Angeles'a taşınmasının ardından yazdığı yeni albümü Creature of Habits bu sene Mart sonu yayınlanmıştı. Avustralyalı müzisyen Courtney Barnett ve bu dördüncü albümünden Mantis dinlediğiniz şarkıydı. New Yorklu topluluk Big Thief sırayı alacak. Geçen seneye ait Double Infinity isimli altıncı albümlerinden Los Angeles.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: ...23 Temmuz 1965... Guns N' Roses gitaristi Slash Londra'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

5 yıllık bir aranın ardından gelen For Love of Grace and the Hereafter isimli 6. albümlerini geçtiğimiz aylarda yayınladılar. Danimarkalı topluluk Ice Age ve yeni albümlerinden Star. Radyo X'deydi. Fontaine's DC ile devam ediyoruz. Favorites.

3 kişi olarak tanıdığımız Otomatik geçen sene itibariyle 2 kişi olarak devam ediyor yoluna. Los Angeles'ta grubun 2025 sonbaharında yayınlanan Is It Now isimli 3. albümlerinden bir şarkıydı. MQ9. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Alman Krautrock efsanesi Ken'le bugünün kapanışını yapıyorum 1970 senesinden. Mother Sky. Hoşçakalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını başlıyor.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. Radyo Eksen.
0: 96.2
1: 96.2
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Perşembe günlerden 23 Temmuz saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Bugün programı I Feel Hope Coming, Alabama Shakes ve yeni single'larıyla açtık. Ardından U2 dinleyelim, Stay Far Away So Close.

0: 96.2
1: Radyo
0: Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

Bee Gees Guided to Love Somebody, Janis Joplin yorumu. Onun ilk solosu I Got Them All Cosmic Blues Again Mama'dan dinledik şarkının bu versiyonunu. Eksendesiniz, program Neil Young'la devam ediyor. Cinnamon Girl.

sonrasında Always Ascending ile Franz Ferdinand. Radyo Eksen 96.2'deydi. Bugünkü program Blossoms'la devam ediyor. Son single'ları radyolarınızda Meet Me In Love.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zaza

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Chumba Wumba Extended'i Top Thumping'le Travis'in ardından dinledik. Bu saatin kapanışını Radyo Extended'de Arctic Monkeys yapıyor. Grubun kariyerlerinin ilk günlerine gidiyoruz. Fake Tales of San Francisco.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Hey! Ben Chan!

Choice'la dinledik. Tame Impala Radyo Eksen 96.2'ydi. 17.10 bugünkü program bir işbirliğiyle devam edecek. Shaka Khan ve Bombay Bicycle Club ortaklığında. Şimdi radyolarınızda Tekken 2.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Johnny Hallyday Fransa'nın Elvis Presley'si olarak kabul ediliyor o dönemde. O dönem dediğim 1966 senesinde İstanbul'a geliyor ilk olarak. Dönemin popüler mekanlarından Club X'te gala konserini veriyor. Sonra Beyoğlu'ndaki Fitaş sinemasına geçecek ve 4 gece üst üste halka açık konser verecek. Koltukların üzerine çıkıp dans etmeler, çığlıklar ve bütün bunların neticesinde Fitaş sinemasındaki ciddi maddi hasar ve yerel basının günlerce bu batılı taşkınlığı tartışması doğuyor. Bu arada kendisi Johnny Hallyday İstanbul'dayken Sezen Cumhur Önal Hallyday'in iki meşhur şarkısına Türkçe sözler yazıyor. O da burada stüdyoya giriyor ve Türkçe seslendiriyor bu yazılan şarkıları. Ne bunlar? Altın Yüzük ve Yeşil Gözlerin için 45'lik plak olarak da basılıp daha sonra piyasaya sürülüyor.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tam iyi de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
11: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

Goodbye Stranger. 70'ler sonundaydık. Sözlerini Rick Davies'in yazdığı bu kayıt Supertramp'in Breakfast in America albümlerinde yer alıyor. Radyo Eksen burası, 8'e dek ben Güven yayındayım. Belen Sebastian'la devam edelim. Another Sunny Day.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Krungbin sonrasında Norveçli ikili Kings of Convenience'da Radyo XM 96.2'de Leaning Against the Wall dinledik. Foster the People var sırada. Bugünkü program Helena Beat'le devam edecek.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
4: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.

in Your Life. Eksen 96.2 burası, yeni saate Morse ile başladık 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Supergrass'la Ada Turu devam ediyor. Moving.

0: 96.2 Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla.
1: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

2021 yazındaydık. Jungle'ın 3 numaralı stüdyo albümleri Loving in Stereo'dan Exxon 96.2'de All of the Time. Sırada Gossip var. Listen Up dinliyoruz.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Aa, anne dedi.
9: Hadi canım, baba dedi.
8: Bez dedi.
9: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
10: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
11: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
0: Radyo Eksen'de yayın
12: kaldığı yerden devam ediyor.
0: 96.2.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

1966 yazından bu kayıt Amerikalı ekip. The Monkees, Last Train to Clarksville. Eksendesiniz Murray Gold, Neil Hennen işbirliği dinliyoruz. Loud on Drone.

U2'nun post-punk janrına ithafen yayınladığı bir single Atomic City 2023 sonbaharında gelmişti bu şarkı. Kısa bir ara vermeden önce sırayı Red Hot Chili Peppers aldı. Eksende Give It Away.

0: 96.2. Radyo Esen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 23 Temmuz 1964. Beatles, A Hard Day's Night ile İngiltere Single'lar listesinin bir numarasına yerleşti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden The Sacred Souls Radyo Eksen'de.

Ekim'de gelecek yeni stüdyo albümü öncesinde Johnny Marr'ın bu albümden yayınladığı single'ı Spin Radyo Eksen'deydi. Bugünkü programın son saatinin içindeyiz. Sırada New Order ve Be a Rebel.

Altçaya eksendeydi. Grubun solisti John Newman'ın yazdığı You and Me, The Dream albümünün ilk single olarak yayınlanmıştı. 19.22 kısa ara öncesinde Placebo yorumuyla radyolarınızda Life's What You Make It.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter'la PSM Love Summer kapsamında 25 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Bu özel gecede asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Biletler Passo'da.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

Smith sonrasında eksende Santana ve Chris Cornell işbirliğiyle Whole Lotta Love yorumunu dinledik. Son yarım saatin içindeyiz artık. Bugünkü programda The Hives sırayı aldı. Hate to say I told you so.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numara

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

Yayının sonundayız artık. The Last Shadow Puppets. XM96.2'de Aviation'la dinledik. Bu akşam kapanışı Of Monsters and Men yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Dinleyeceğimiz son kayıt Little Talks. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alalım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhabalar. Ben Barış. Program bu hafta Mr. Big ile açıldı. My Kind of Woman. Şimdi ise Ozzy Osbourne'la devam ediyoruz. I Just Want You.

Iron Maiden dinledik. Moonchild ve hemen arkasından Looks That Kill geldi. Motley Crue. Şimdi ise programda çok uzun zamandır çalmadığımız bir gruba gidiyoruz. Wasp, Animal, Fuck Like a Beast.

1990 tarihli Sisters of Mercy albümü Vision Thing, Andrew Elder için, grubun frontmeni Andrew'un artık kariyerinin biraz düşüşe geçtiği dönem olarak algılayabiliriz. Çünkü özellikle kullandığı maddeler, hayat tarzı sağlığını etkilemeye başlamıştı. Turneler istediği gibi gitmedi. Sağlığından ötürü yarıda kalan turneler, bitirilemeyen şarkılar, albümler, grup içi kavgalar, gürültüler falan derken Sisters of Mercy'nin sonunu hazırlayan devre bu dönemde başlıyor. Fakat çok iyi şarkılar var. Animals, Manowar.

Manowar dinledik. Sign of the Hammer albümünü şu ana kadar bu radyoda, benim programımda 7-8 yıldır hiç çalmamışım. Bu program bunu bozdu. Typo Negative'den bir Neil Young cover'ı gelecek şimdi. Cinnamon Girl.

1996, October Rust, Type O Negative'den geldi. Bunda da bayağı iyi parçalar var. My Girlfriend's Girlfriend zaten grubun en büyük hitlerinden biri olmuştu bu albümde. Artık grubun da lirikal anlamda Pete Steele'in biraz derinliğini kaybettiği, kadınlardan bahsettiği böyle seks apel, böyle erkeksi, maskülen ama seksi tarafı ön plana çıkarttığı, çünkü buradan biraz da ekmek yediğini fark etmişti o dönem. O albüm, bu albüm. AC/DC ile devam ediyoruz. Let Me Put My Love Into You.

AC/DC dinledik. Let Me Put My Love Into You. Back in Black albümünden geldi. 1980 tarihli. Grubun Bon Scott'tan sonraki vokalisti Brian Johnson'ın gruba ilk girdiği albüm. Ve Johnson'ın grup için yazdığı ilk şarkı da bu albümde zaten. You Shook Me All Night Long. Scorpions'a devam ediyoruz. Passion Rules The Game.

1989 tarihli Trash albümü, Alice Cooper'ın 80'ler glam'inden çok etkilendiği albüm. Zaten Alice Cooper'ın en büyük özelliği dönemin müzikal kimliğini kendine çok iyi yedirebilmesi, albümlerine çok iyi yedirebilmesi 70'lerden 90'lara 2000'lere kadar. Hatta bazı albümlerinde biraz da özentilik demeyeceğim ama fazlasıyla esinlenme var. Yani mesela Brutal Planet albümünde ciddi bir Marilyn Manson esinlenmesi var. Hoş, Marilyn Manson Alice Cooper olmasaydı olmazdı. Ama burada böyle işte boynuz kulağa geçti mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum. Ama Brutal Planet'te Marilyn Manson'dan etkilendiği çok açık bir şekilde görülüyor. Yngwie Malmsteen'e devam ediyoruz. Fire and Ice. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bye bye.

Herkese iyi geceler, burası Radyo Eksen. Perşembe günlerden E vitamini başladı saat 11'e dek. Ben Güven, her zaman olduğu gibi yayındayım. Bu gece programı 84 yılında New Jersey'de kurulan Yola Tango ile açtık. Indie'nin mihenk taşlarından ekip, dinlediğimiz kayıt 90 yılına ait Fake Book. Çoğunluğu cover şarkılardan oluşan 4. albümde yer alıyor What Comes Next, bu gruba ait bir şarkı albümden. Pat Gibbons'la devam ediyoruz. Portishead solistinin 2. solo albümü 2024 yılında gelmişti. Lives Outgrown ismiyle. Şimdi biz de bu albümden dinliyoruz sıradaki şarkıyı Floating on a Moment.

Jessica Pratt sonrasında Maisie Star radyolarınızdaydı. Among My Swan sonrasındaki uzun sessizliği ki 96'da yayınlanmıştı. 2013 sonbaharında gelen Seasons of Your Day ile bozmuştu ekip. Bu albümden In The Kingdom'ı bu geceki vitamininde dinledik. Sırada The Clientele var. Reflections After Jane.

John Martin yorumuyla radyolarınızdaydı. The Church with One Bell 98 yılına ait cover albümünden bir Portishead şarkısı Glory Box. Eksendesiniz Tindersticks'le bugünkü program devam ediyor. Where We Once Lovers.

80'lerdeydik önce The Style Council ve Tracy Thorn işbirliği Paris Match, ardından Alex Kelly remixiyle Hooverphonic No More Sweet Music. Bu gece programı Alex Lloyd kapatacak. Black the Sun dinliyoruz, onun ilk albümüne de ismini veriyor bu şarkı. Önümüzdeki perşembe tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler, hoşça kalın.

everyone's allowed a past. They don't care to mention

and I won't stay in. Get things done.